Paşa Emine Odil Emidili Gidil Odinim. Alem ebisi ağları makul ve aşka disal ecmiye ağları makul ahatına sardalavi disal o derun iştinim. Paşa Emine Oket zarbe kede yeke mirate girandi bela orta khereta alamı bade şemdin o. Dibe kulike duazda mirata dumalatın o fesada akini kudeta ala disal eleyle. Abkada hudude velate jorin ve kasabe nabe kude komik aşka mahkul mederbune ha. Misse denga banki birayeni işe mecbal aşka timine ha. Ve bere atlı ihsen ağa edil o din dine ve kasab nabe kude hücumdu kisir alime ha. Disal ederbi ke darbe jubarawi velate gerib o gulbete bizzor ve habzer ba. دیسانه من گه حمدانی مخو خلاص کردیه مگوش بانا عشیر از اوزاره شرب دینه به درگه چی رو ممان فنره باره مجدنیا اینه تفینه

Oğlum akıl olsun bunu yarı cemaat verdi kendin bari derre. Sübe yasayı kandar kendin bana kası hepsi eden kapat girişti dedi. Hacı Mustafa abi geldi bak dedi. Oğra bu avette kadını. Beş ya firari mefer de. Dedi firar gönden emrader baz beharra. Ey mal mirayet. Tönezan için salime tamamı hukumada cumhuriyet değil. Sırgın kırna çoğuluğu çocuğu bir nasır emede gara. Asediki Hacı Mustafa abi geldi kovala nabi bile nabi. Mübseri Şeyh Badini ard edildi günü geç son kariye tüccar nabi. Hayırlı dünyayı sağ selamet firari seyyidani berazan abi selamet.